0: Yine 20'de koysa çoksa.
1: Yine 20.
0: Unit 26, Gilbert, Gilbert in Ross, Wisconsin, and Union John 3767.
1: Helper.